kohovatın, umotakan sirov baştın. Varkorsnerits kakhentanam, vorkavakum anhetanam.

0: Alo. Bağırdız. Anışın gağırlı ya.
1: Oba.
0: Bir an gel neyse.
1: Hiç kanıyordun Geruni. Oba.
0: Gago.
1: Gago can şamı kaynıştın.
0: Erkek.